0: Sen bakma bakalım zeki. Cezikli. Hadi ne sa? Cezikli kan kolum ve bakan yüzüm de bakıyor espetum. Ama ben de ne işte cezikli bakma bakalım zeki. Hadi ne sa?
1: Mama,
0: nasıl ki sen bakma bakalım. Eti ne bakma bakalım zeki. Zeki ne bakma bakalım. Ben son hazı zeki boy da yüzü bakıyor. Başı zeki. Ne bakma bakalım zeki. Hadi ne sa? Hadi ne sa? Hadi ne sa?
1: Mama.
0: Başı zeki. Hadi ne sa?
1: Yes.
0: You think you belong in front of the people?